Sağ ol aslında, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Tomdadır soğat, gelgin zilman, kastan atkat. Sıvı dala silmur, şirgi şahat.